kubera ko ababyeyi bafatiriwe reka rero dusabe aba bana baheze bahababere babakirire kano kaganuke